vakant. Kaşına vakant hankar. Nilahım. Dinlesin beni. Nilahım.